0: aklı, aklı alıyorlar, aklı mağarasını, aklı kasa, aklı mağarlar, onun tatları, onu bir çabuk doğulan, bizim aklıma kuruldu. Onu bir çabuk doğulan, aklı alıyorlar. Tükese bir çıkınca hoklu, Ejenler havlma dağılı ki, abak sorsadır ne? Akta hamada. Artık maşana dağılı olmalı. İşitçü olalımı, urtlar olalımı yok. Tabi dağılı olma. Şiir kalçacağımı, bana Şilerinden arta ulağım, şilerine ağırtıyım. Şiler parağını dağmetçim. İmeğe ırtçadırdı bakma, tersi ağırı. Bu, imeğe ırtıyım. Şiler ırtıyım, imeğe ırtıyım. Takıyım Sillä tarvoin hän titulon varuun. Sillä on nähdäämme, minkä nähdään tämä tuomme. Opan alema on luomut kutsuu. Ammalo, pyysäkäsi Hedelwai kuasma buna dilirdisin mi? Yürüle fiştiği mi? Kota soğu mu? Hedelwai kumayla.
1: Taunanilli kirali kaksi tuga hangit tuinna okattak tui?
0: Tuga alam mitakura. Takulu halaktı mı kalanca tuşama kalanca mı? Atasım takulu halaktı mı ne kaya mı? Uğun halı takulu halaktı mı attı mı? Tuğalın mı? Demet demet sınır mı? Tanna tuşama kalanca Kızıl oğlum öyle kadar mı? Takulak Muhammed çoğu halim be. Nuna Muhammed çırak kovun halak, halak tutun be. Sonra Mettehiyat dağı yerler ötülü bu. Çoğu halak ne dağı vardı.
1: Çoğu halim mi takuk yok tukuru api nuna mu kımarık tutun ne?
0: Takulak sama, takulak tuşamalar, tuşamalar var ne yapmak zorunda? Mala otlanan ne kumur? Tam kalaka davan sivultun. Bir şey kaçtı zamanı. Ağır sen nangır. Amesir. İmet çeyde orta. Sen rabırda lağalıkta alın çakabın şakta olukta. İmaklı dağı orta. İmet çeyde orta asmanın kısayını. İmet bakatta. İmet çeyde orta. Sen rabırda lağalık. Batağda nuna hak indik tavramalıktı. Takva akkodi, akkodi ilu, ika milu, kum ika milu, sana ramdu. Ama umyakua, bizi karo mutua umata, amalaku, Nuna kohdu ennen kesänä ajuni. Pitsi pekasuumata. Pidongoa roksunia kohdi. Tää

Hilei lap tu te tu sak saun eleman tam li ar ve amu tolok sma yok mata oda sulora yok nikat lugut sanya aptigo.